yurdumuza bahar gelir. Turnalar vaktinde döner, başına döner beter.

deli könül olman adam. Bu ömrü verdi yaradan. Mert yarsa bu dünyadan. Seyretmek diler vatanı. Mert yarsa bu dünyadan. Seyretmek diler vatanı.

Sana atacaklarım yer seni taparım yer gel güzelim gel güzelim gel yosma bana bana gel kaçma güzel bana bana gel kaçma güzel nerede olsan atacaklarım yer seni bularım yer gel güzelim gel güzelim gel.

Körpü. Senden ayrı yaşasam, bağrımın başı ağlar. Azerbaycan torpağı.

0: Ne kadar büyük bir yol, ne kadar değerli hatıralar, ne kadar duygu var bu yüzyılın içinde. Seherlerimizi oyadan ses, akşamlarımızı tamamlayan müziki haberleri, edebiyat, tiyatro ve insanları birleştiren isti bir körpü olup. Bazen tek bir ses yüzlerle insanın kalbine dokunup, bazen o ses çetin anlarda teselli, hoş günlerde sevinç getirip. Ben üreyden Azerbaycan Radyosu'nun 150'ini ve Beynəlxalq Radyosu'nun 85'ini tebrik ederim. Sesiniz her zaman halkın üreyinden gelsin.
1: Halk artisti Fidan Hacıyeva.

sana min bir mehabbet sinemde tutmuş mekan, namusunu hifzetmeye, bayrağını yükseltmeye cümle gençler müştaktır. Şanlı beden, şanlı beden, Azerbaycan, Azerbaycan.

Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Biz Azerbaycanlıyız. Respublikamız Azerbaycandır. Ancak dilçilik elmi nokta-i nazardan Azerbaycan dili dünyada mevcut olan Türk dilli diller grubuna dahil olan dildir. Azerbaycan dilinin menşei Türk diller kökünden gelir. Ama Türk dilli diller grubu dünyada çok büyüktür. Geçmişte Sovyetler İttifakı'nın arazisinde 23 dil var. Arasının müstakil adı var.

ovunacağım. Vakt geldi terk edip gedirem sen durna kadar gayıdacağım.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waastv.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@astv.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve mutluluklar dileyerek bugünkü programımızda aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Azerbaycan-Avrupa Birliği ilişkilerinde yeni stratejik dönem adlı yazı. Azerbaycan'ın uluslararası itibarı orta güç olarak yükselen rolü başlıklı konuşma. İhtilafın ağır mirası, kayıp binlerce kişinin akıbeti hala bilinmiyor konulu yazı.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Azərbaycan-Avropa Birliği ilişkilərində yeni strateji dönəm. Azərbaycanla Avropa Birliği arasındakı ilişkilər son yıllarda içerik və nitelik baxımından yeni bir gelişim dönəminə girmişdir. İşbirliği artıq yalnızca enerji gündəmi ilə sınırlı deyildir. Ticaret, ulaştırma və iletişim, yeşil enerji, bölgesel güvenlik, barışın tesisi və ekonomik entegrasyon ilişkilərin temel alanlarına dönüşmüştür. Son aylarda Bakü ilə Brüksel arasında yoğunlaşan üst düzey siyasi temaslar da bunu doğrulamaktadır. Bu açıdan Avropa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın Azərbaycana gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de Azerbaycan'a gelmesi, Bakü ile Brüksel arasındaki ilişkilerin yeni bir stratejik döneme girdiğinin başka göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Bu aynı zamanda 27 üye devleti bir araya getiren Avrupa Birliği'nin Azerbaycan'la ilişkilere verdiği siyasi önemin de göstergesidir. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ursula von der Leyen arasında gerçekleştirilen görüşmede işbirliğinin tüm öncelikli alanları ele alındı. Taraflar yalnızca mevcut projeleri değil, gelecekteki işbirliği imkanlarını da değerlendirdi. Dikkat çeken noktalardan biri Avrupa Komisyonu Başkanı'nın Azerbaycan'ı stratejik ortak olarak nitelendirmesi oldu. Ursula von der Leyen, Azerbaycan'ın bölgenin öncül ülkesi olduğunu, Güney Kafkasya'da istikrar ve barış gündeminin şekillenmesinde önemli rol oynadığını vurguladı ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğini özellikle takdir etti. Bu yaklaşım tesadüfi değildir. Avrupa Birliği artık Azerbaycan'ı yalnızca enerji ihraç eden bir ülke olarak değil, Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan önemli jeostratejik merkez, bölgesel istikrarı sağlayan güçlü altyapıya sahip ve geleceğe yönelik stratejik vizyonu bulunan güvenilir bir ortak olarak görmektedir. Ekonomik işbirliğinin göstergeleri de bunu doğrulamaktadır. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in belirttiği gibi Azerbaycan'ın dış ticaret hacminin %40'ından fazlası Avrupa Birliği ülkeleriyle gerçekleştirilmektedir.
2: Avropa İttifakı Azerbaycan'ın esas ticaret tərəfdaşıdır. Ticaretimizin 40%-ndən çoxu üz dövlətlərlə aparılır və Azərbaycan Avropa İttifakı üçün Cənubi Qafqazda əsas ticaret tərəfdaşıdır. Cənubi Qafqazda ticaretin təxminən 70% Azərbaycanla aparılır. Əlbəttə ki, biz enerji sahəsində əməkdaşlığımızı geniş müzakirə etdik və həmçinin xanım prezidentin Azərbaycana 4 il əvvəlki səfəri də olduqca əhəmiyyətli idi. Bu baxımdan biz enerji sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında anlaşma memorandumunu imzaladıq və həmin vaxtdan etibarən Avropa İttifaqının üzv dövlətlərinə Azərbaycanın təbii qaz ixracı təxminən 65% artmışdır. Bugün qaz ixracımızın yarısı Avropa İttifaqının üzv dövlətlərinə gedir və bütövlükdə Avropa İttifaqının 10 üzvü Azərbaycan qazını alır.
1: Görüşmelerde ulaştırma ve lojistik alanındaki işbirliği de ayrıntılı şekilde ele alındı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın Doğu, Batı ve Kuzey-Güney uluslararası ulaşım koridorlarının temel katılımcısı ve öncüsü olduğunu belirtti. Son yıllarda limanlara, demiryollarına ve lojistik altyapısına büyük yatırımlar yapıldı. Yeni jeopolitik koşullar çerçevesinde orta koridor üzerinden taşınan yük hacminin hızla artması, bu altyapının daha da genişletilmesine gerekli kılmaktadır. Bu da Azerbaycan'ın Avrupa ile Asya arasındaki başlıca bağlantı ülkelerinden biri olarak önemini artırmaktadır. Ziyaret sırasında yeşil enerji konusu da özel önem taşıdı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın güneş, rüzgar ve hidroelektrik enerji potansiyeli hakkında bilgi vererek imzalanan anlaşmalar sayesinde önümüzdeki 5-6 yıl içinde 8 gigawatt düzeyinde yeşil enerji üretiminin sağlanacağını ifade etti. Görüşmede bölgesel güvenlik ve Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki normalleşme süreci de başlıca gündem maddeleri arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın barışın somut sonuçlarını göstermek amacıyla bir dizi tek taraflı adım attığını dile getirdi.
2: Azerbaycan öz ərazisiyle Ermenistan'a taşınan yüklerin transitine bütün məhdudiyyətleri aradan kaldırıp, həmin məhdudiyyətler beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərimizin Ermənistan tərəfindən işğalı səbəbindən tətbiq edilmişdir. Biz həmçinin çox mühüm yanacağı, xüsusən də benzin və dizeli Ermənistana təchiz etməyə başlamışıq. Bugünün geosiyasi vəziyyətinə gəldikdə onun əhəmiyyəti heç zaman olmadığı qədər daha da artır. Beləliklə biz göstəririk ki, sülh bizim üçün artıq hiss olunan məfhumdur. Onu hiss edə bilirik və sülh şəraitində yaşamağı öyrənirik. Torpaqlarımız 30 il ərzində işğal altında qalmışdı. Biz suverenliyimizi, ərazi bütövlüyümüzü

0: güç ve siyasi vasitelerle berpa ettik. Biz Ermenistan'a sülh teklif etmişik.
1: Sonuç olarak Avrupa Birliği yönetiminin ardı ardı Azerbaycan'a gerçekleştirdiği üst düzey ziyaretler Bakü ile Brüksel arasındaki ilişkilerin yeni stratejik döneme girdiğini göstermektedir. Enerji, ulaştırma, yeşil enerji, ticaret ve bölgesel güvenlik alanlarında genişleyen işbirliği, taraflar arasındaki karşılıklı güvenin ve uzun vadeli ortaklığın daha da güçlendiğini ortaya koymaktadır.

Galebenin sorağını gözlüyorum. Gör haçandı. Koy eşitsin bütün dünya. Karabağ, Azerbaycan'dı.

0: Azerbaycan'ın uluslararası itibarı orta güç olarak yükselen rolü. Modern uluslararası ilişkiler sisteminde devletlerin etkisi yalnızca askeri ve ekonomik potansiyelle belirlenmez. Diplomatik beceri, güvenilir bir ortak imajı, bölgesel ve küresel girişimlere aktif katılımda ülkelerin itibarını şekillendiren başlıca faktörler arasında yer almaktadır. Son yıllarda Azerbaycan bu özellikleri sayesinde uluslararası arenada orta güç statüsü pekiştiren ülkelerden biri haline geldi. Günümüzde Azerbaycan'ın dış politika rotası yalnızca ulusal çıkarları korumayı değil, aynı zamanda farklı bölgeler arasında işbirliğini de geliştirmeyi hedeflemektedir. Doğu ve Batı, Kuzey ve Güney arasında yer alan ülkemiz, ulaşım, enerji ve iletişim projeleri aracılığıyla küresel ekonomik ilişkilerde önemli bir bağlantı noktası haline gelmiştir. Bu faktör Azerbaycan'ın jeopolitik önemini daha da artırır. Enerji diplomasisi ülkemizin uluslararası itibarını artırmada özel bir rol oynamaktadır. Azerbaycan'ın girişimiyle hayata geçirilen büyük enerji projeleri Avrupa'nın enerji güvenliğine önemli katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda resmi Baku çeşitli uluslararası platformlarda güvenilir bir ortak olarak algılanmakta ve uzun vadeli işbirliği ilişkilerinin kurulmasına öncelik vermektedir. Azerbaycan'ın orta güç konumunu güçlendiren bir diğer önemli faktör ise çok taraflı diplomasidir. Bağlantısızlar harekatındaki başarılı başkanlığı, Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki aktif katılımı ve İslam İşbirliği Teşkilatı ile diğer uluslararası kuruluşlar çerçevesinde ortaya koyduğu girişimler ülkemizin küresel gündemde daha aktif bir rol üstlenmesini sağlamıştır. Uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmak da Azerbaycan'ın artan prestijinin göstergelerinden biridir. Çeşitli siyasi, ekonomik ve insani forumlar Bakü'yü önemli bir diyalog merkezi haline getirmiştir. Azerbaycan bu platformlar aracılığıyla sadece kendi pozisyonunu sunmakla kalmıyor, aynı zamanda farklı taraflar arasında işbirliğinin kurulmasına da katkıda bulunuyor. Uluslararası İlişkiler Analizi Merkezi tarafından düzenlenen bir etkinlikte bu konular ele alındı. Merkezin başkanı etkinlikte Azerbaycan'ın uluslararası sistemdeki artan rolüne, orta güç olarak etkisine ve bölgesel ve küresel süreçlerdeki işlevine dikkat çeken Merkez Başkanı Ferit Sefiyev şunları söyledi.
1: Azerbaycan təkcə öz regionunda yox, regionun ətrafında da müəyyən siyasəti müəyyənləşdirir, istiqamət göstərir. Burada həm layihələrdən, iqtisadi layihələrdən gedir, enerji, nəqliyyat layihələrdən və vasitəçilik, məsəl üçün orta Yaxın Şərqdə olan bizim bu vasitəçilik rolumuz Suriya, İsrail arasında və s. Yəni bu bir sıra yəni vacib məsələləri ehtiva edir.
0: Dolayısıyla Azerbaycan artık sadece bölgesel süreçlere katılan bir ülke değil. Aynı zamanda uluslararası gündemin şekillenmesinde etkili olan, güvenilir ve sorumlu bir orta güç olarak da hareket etmektedir.

0: Uluslararası Radyo 85.
1: TRT Genel Müdürü Mehmet Sobacı.
2: TRT Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Mustafa Sarıtaş ve ben Azerbaycan temsilcisi Murat Akkoç olmakla Azerbaycan Radyosu'nun 100. yıl dönümü vesilesiyle tüm radyo çalışanlarını içtenlikle tebrik ediyoruz. Radyo yayıncılığı alanında büyük bir geçmişe sahip olan Azerbaycan Radyosu'nun kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın kültürel değerlerini, sesini ve sözünü dünyaya ulaştırmadaki önemli rolünü büyük bir takdirle izliyoruz. TRT kurumu olarak iki ülke arasındaki derin dostluk ve işbirliğini güçlendiren bu köklü yayıncılık geleneğinin sürdürülebilirliğinden büyük memnuniyet duymaktayız. Bu anlamlı yıl dönümleri vesilesiyle yürüttüğünüz başarılı çalışmalarda üstün başarılarınızın devamını diler, yayıncılık alanındaki ortak hedeflerimiz doğrultusunda gelecekte de işbirliğimizin artarak devam etmesini temenni ederiz. Nice senelere sağlıkla inşallah. Tebrikler.

Kayıp kişiler sorunu silahlı çatışmaların en ciddi insani sonuçlarından biri olmaya devam etmektedir. Bu mesele sadece hukuki ve siyasi değil, aynı zamanda binlerce ailenin kaderi, gerçeği öğrenme hakkı ve uluslararası insancıl hukukun uygulanmasıyla bağlantılıdır. Bu nedenle son yıllarda kayıp kişilerin aranması, kimliklerden tespit edilmesi ve ailelerine doğru bilgi verilmesi konusunda uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi özellikle önem taşımaktadır. Azerbaycan, 1. Karabağ Savaşı sonucunda kayıp sayısı bakımından dünyada en çok zarar gören ülkelerden biridir. Resmi verilere göre 4010 Azerbaycan vatandaşı kayıp olarak kayıtlara geçti. Bunlardan 4004'ü 1. Karabağ Savaşı'nda, 6'sı ise 2020'de gerçekleşen 44 günlük 2. Karabağ Savaşı'nda kayboldu. 4010 kişiden 3228'i askeri personel, 782'si ise sivildir. Sivillerin 71'i çocuk, 288'i kadın ve 319'u yaşlıdır.

0: 2020 yılı Vatan Savaşı'ndan sonra işgalden kurtarılan topraklarda yürütülen arama çalışmaları, kayıp kişilerin akıbetinin belirlenmesinde yeni bir aşamanın temelini attı. Fuzuli, Hocalı, Hocavend, Adam, Şuşa ve diğer bölgelerde bulunan toplu mezarlar yıllarca gizli kalmış gerçeklerin ortaya çıkarılmasını mümkün kıldı. Bakü'de düzenlenen kayıp kişiler sorununun çözümüne ve işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çağdaş yaklaşımlar başlıklı uluslararası etkinlikte açıklanan bilgilere göre işgalden kurtarılan topraklarda bugüne kadar 32 toplu mezar bulundu. Bu mezarlıklardan 893 kişinin insan kalıntıları bulunarak çıkarıldı. Bulunan toplu mezarlar kayıp kişilerin önemli bir kısmının yakalandıktan ve rehin tutulduktan sonra öldürüldüğünü ve gizlice gömüldüğünü bir kez daha ortaya koyuyor. Bu gerçekler yalnızca uluslararası insancıl hukukun ağır bir ihlalini göstermekle kalmıyor, aynı zamanda savaş suçlarının soruşturulması açısından da önemli deliller olarak kabul ediliyor. Ancak süreç hala ciddi engellerle karşı karşıya. Toplu mezarların yerleri hakkında bilgi eksikliği, mayın tehdidi ve diğer faktörler arama çalışmalarını yavaşlatıyor. Uluslararası insancıl hukuk uyarınca çatışmanın tarafları kayıp kişilerin akıbetini belirlemek için mevcut tüm bilgileri paylaşmalı ve insani işbirliği yapmalıdır. Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Savaş Esirleri, Kayıp ve Rehin Alınan Vatandaşlar Devlet Komisyonu üyesi Elnur Memmedov bu konudaki görüşünü şu sözlerle dile getirdi.
1: İtkin düşmüş şəxslər probleminin həlli yalnız bir ölkənin deyil, bütün tərəflərin birgə səylərini və şəffaf əməkdaşlığını tələb edir. Azərbaycan hər zaman humanizm prinsiplərini rəhbər tutaraq bu məsələlərin sülh və etimad quruculuğu prosesi mühüm tərkib hissəsi olduğunu bəyan etmişdi. Bunun sübutu olaraq Azərbaycan 2020-ci ilin noyabr ayından etibarən heç bir qisasçılıq hissi güdmədən döyüş meydanında tapılmış təxminən 2000-dən artıq erməni hərbçisinin qalıqlarını qarşı tərəfə təhvil vermişdi.
0: Daha önce de vurgulandığı gibi kayıp kişilerin akıbetinin belirlenmesi siyasi değil insani bir meseledir. Bu yönde uluslararası işbirliğini genişletmek, yeni teknolojileri uygulamak ve insani hukuk gereklerine uymak, ailelerin gerçeği bilme hakkını güvence altına almaya ve çatışma sonrasında adaleti yeniden tesis etmeye önemli katkı sağlayabilir.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio In sayfasından da dinlediniz.

Bana gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp, sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım, yakşı ki benimsin. Yakşı ki benimsin ve yakşı ki gelmişsin.

Armaq Məhmir Haortuma, Medbale Gors, Hacı Zeynalabdın Tağıyev. Hacı Zeynalabdın Tağıyev, Adırbeceni Akanavor, Hasarak Akan Gors içir. Yerkri Naftartuna Bürütən Himnadir Nəritsimek, İnç Pesnayev Bari Gors. Namezdari Xalatı, Lazgayın Kadri Eri Patrasman Gorsum. Naftayın milyonatör Hacı Zeynalabdın Tağıyev, Metaca Kütünöt Susabiril, Yerkurumar Vestil, Ragrutiyev, Tanur Arman Kırtutiyan Zargasmanı. Bari Erar, Manka Vajiyev, Hasarak Akan Gors iç, Hacı Zeynalabdın Tağı oğlu Tağıyev, Cınveli, Hazar Utar Yerisunu Tvakani Hunvari Ksaningin Bakfum, İçeri Şehri Ak Katantanikom, Nrahayra Koşka Karer Muhammed Tağıyev İskmayrı, Umu Xanum Tağıyevan. Zeynalabdını voru vaxtariki sovurir kırtınacan aşxatan ki, Nuin Tvakanin horkoğumisin şanakveli vorm nadiri oknakan. Pokrik Zeynalabdını voru tasnirgu tarikanum sksilir aşxatel vorpes karegors, tasnink tarikanum artın aşxatum e vorpes vorm nadir. Вооружаемый наканс на айтни дарса ворпес шинаротян варпет ев казма керпеч. Хнайло ворошаки гумар, ксантареканом назвагу мертанарика русмамьев, кариашну ханмамьеван мечаканорем вераску мер шинаракан ашхатанкнара. Хазар утар ютанасун еркут факани ерп нафт парунако хогар, дырвети на чурти, хаджа Зейналабдын Тагыев и ерку горсан кернарет варсакалец хог бибихей батум ев сксец хоратанскнар хорател. Сакайн шнаяц булор жанкерин хинг тари хоратанскнариц нафт Artnohanil Hınaravor Çer. Tesnelo Vorsak Sarımetanume, Yev Nafta Durçer Galis Gorsan Kernar Rajar Vetinais Gorsits. Hacın Çağınzını Vetiyev Şarunaket İraşhatanka Verçapes Hazar Utar Yutanosunu Tvakanin, Çor Suratansneriz Mekis Nafti Şatırvan Barsırasa. Nafti Ait Galun Zugun Tasnara Yekamutnarı Sıksati Nara Gaçel. Hacı Zeynalabdın Tağıyevi Naxazer Nutyan Padırbeçenum İrakan Asvetin Bazmatif Karivor Naxagasar. Dranstvum Petki Atkapes Nışıl Baku Makur Hımelu Cür Hasnelona Hagetsa, Şollar Jratara Minchoruz Gorsume. Enstrana Hazaruntem ye finansakan ajakutyam, Bakvum Karusveti Musulmanakan Arivelki, Arachin Ashkharik Aghchiknari Dprotsa, Tatron Yeshenko yev Bazmati Vartnoberakan Zernarkutyuner, inchpes nayev Karusvets Aghchikneri hamar Arachin Ashkharik Dprotsa. Bakvum tramvayi gtsari batsumun unpes kapvatser nran vanhet. Zeynalabdın Tağıyev Bazmati Gertsik Shenkeri Nahazer Noger, vorunk aysor lratsir gertskutyun hagortum Bakvin. Tağıyev Kırtçenet kafası aşağıdanka miyen Bakvov çizamına pakvel. Miyajamın aknağışıvanım, gençeyim, şamakıyım, inçpes nayıp, rastani Adırbeycan Snerov buna kez faşırcanırım nıra haşvin dıprosnırım basvel. Hacı Zeynalabdın Tağıyev ıstanzınılı Hauravur Adırbeycansı yerdasartnari Kırtçen çağsara. Nıransı Uğarkelov Rusastan yev Evropa. İrəviçayka poxvets bolşevikneri qoğmiz Adırbeycani okupaciyayı het Hazarin Arksant Fakani Aprili Ksanotin. Jovurti Harusutunu xılvets. Nariman Nariman Okunutyan Hasak Milyonatır Tağıyevin Boryun Esvaskı Xılvets. Narimanovi Okunutyamp, Hacı Bırnagravasun Esvaski Sınan Viradar Svets Miyayn Mardakani Amaranoca. Hacı Zeynalabdın Tağıyev, Ovminç Evgenki Verça Apreli Aystana, Maaceli, Hazayin Arksançur Svakini Seftemberi Mekin. Tağıyevi Bari Gorsarı Çemor Asvum, Nrakmiş Yişvumen, Nuni Stalin Erans, Sanhimin.

olur ki dünyada bütün güzel sevgi şehirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım, yakşı ki benimsin. Yakşı ki benimsin ve yakşı ki gelmişsin sevgilim.

Kaç deyersen kaçaram, uç deyersen uçaram. Köş desen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözüm.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waasteve.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve mutluluklar dileyerek bugünkü programımızda aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Azerbaycan-Avrupa Birliği ilişkilerinde yeni stratejik dönem adlı yazı. Azerbaycan'ın uluslararası itibarı orta güç olarak yükselen rolü başlıklı konuşma. İhtilafın ağır mirası, kayıp binlerce kişinin akıbeti hala bilinmiyor konulu yazı.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Azərbaycan-Avropa Birliyi ilişkilərində yeni strateji dönəm. Azərbaycanla Avropa Birliyi arasındakı ilişkilər son yıllarda içerik ve nitelik bakımından yeni bir gelişim dönemine girmiştir. İşbirliği artık yalnızca enerji gündemiyle sınırlı değildir. Ticaret, ulaştırma ve iletişim, yeşil enerji, bölgesel güvenlik, barışın tesisi ve ekonomik entegrasyon ilişkilerin temel alanlarına dönüşmüştür. Son aylarda Bakü ile Brüksel arasında yoğunlaşan üst düzey siyasi temaslar da bunu doğrulamaktadır. Bu açıdan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de Azerbaycan'a gelmesi, Bakü ile Brüksel arasındaki ilişkilerin yeni bir stratejik döneme girdiğinin başka göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Bu aynı zamanda 27 üye devleti bir araya getiren Avrupa Birliği'nin Azerbaycan'la ilişkilere verdiği siyasi önemin de göstergesidir. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ursula von der Leyen arasında gerçekleştirilen görüşmede işbirliğinin tüm öncelikli alanları ele alındı. Taraflar yalnızca mevcut projeleri değil, gelecekteki işbirliği imkanlarını da değerlendirdi. Dikkat çeken noktalardan biri Avrupa Komisyonu Başkanı'nın Azerbaycan'ı stratejik ortak olarak nitelendirmesi oldu. Ursula von der Leyen, Azerbaycan'ın bölgenin öncül ülkesi olduğunu, Güney Kafkasya'da istikrar ve barış gündeminin şekillenmesinde önemli rol oynadığını vurguladı ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğini özellikle takdir etti. Bu yaklaşım tesadüfi değildir. Avrupa Birliği artık Azerbaycan'ı yalnızca enerji ihraç eden bir ülke olarak değil, Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan önemli jeostratejik merkez, bölgesel istikrarı sağlayan güçlü altyapıya sahip ve geleceğe yönelik stratejik vizyonu bulunan güvenilir bir ortak olarak görmektedir. Ekonomik işbirliğinin göstergeleri de bunu doğrulamaktadır. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in belirttiği gibi Azerbaycan'ın dış ticaret hacminin %40'ından fazlası Avrupa Birliği ülkeleriyle gerçekleştirilmektedir.
2: Avropa İttifakı Azerbaycan'ın esas ticaret tərəfdaşıdır. Ticaretimizin 40%-dən çoxu üz dövlətlərlə apardır və Azərbaycan Avropa İttifaqı üçün Cənubi Qafqazda əsas ticarət tərəfdaşıdır. Cənubi Qafqazda ticarətin təxminən 70% Azərbaycanla aparılır. Əlbəttə ki, biz enerji sahəsində əməkdaşlığımızı geniş müzakirə etdik və həmçinin xanım prezidentin Azərbaycana

Galebenin sorağını gözlüyorum. Gör haçandı. Koy eşitsin bütün dünya. Karabağ, Azerbaycan'dı.

Azerbaycan'ın uluslararası itibarı orta güç olarak yükselen rolü. Modern uluslararası ilişkiler sisteminde devletlerin etkisi yalnızca askeri ve ekonomik potansiyelle belirlenmez. Diplomatik beceri, güvenilir bir ortak imajı, bölgesel ve küresel girişimlere aktif katılımda ülkelerin itibarını şekillendiren başlıca faktörler arasında yer almaktadır. Son yıllarda Azerbaycan bu özellikleri sayesinde uluslararası arenada orta güç statüsü pekiştiren ülkelerden biri haline geldi. Günümüzde Azerbaycan'ın dış politika rotası yalnızca ulusal çıkarları korumayı değil, aynı zamanda farklı bölgeler arasında işbirliğini de geliştirmeyi hedeflemektedir. Doğu ve Batı, Kuzey ve Güney arasında yer alan ülkemiz, ulaşım, enerji ve iletişim projeleri aracılığıyla küresel ekonomik ilişkilerde önemli bir bağlantı noktası haline gelmiştir. Bu faktör Azerbaycan'ın jeopolitik önemini daha da artırır. Enerji diplomasisi ülkemizin uluslararası itibarını artırmada özel bir rol oynamaktadır. Azerbaycan'ın girişimiyle hayata geçirilen büyük enerji projeleri Avrupa'nın enerji güvenliği

0: güvenliğine önemli katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda resmi Baykü çeşitli uluslararası platformlarda güvenilir bir ortak olarak algılanmakta veya uzun vadeli işbirliği ilişkilerinin kurulmasına öncelik vermektedir. Azerbaycan'ın orta güç konumunu güçlendiren bir diğer önemli faktörü ise çok taraflı diplomasidir. Bağlantısızlar Harekatı'ndaki başarılı başkanlığı, Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki aktif katılımı ve İslam İşbirliği Teşkilatı ile diğer uluslararası kuruluşlar çerçevesinde ortaya koyduğu girişimler ülkemizin küresel gündemde daha aktif bir rol üstlenmesini sağlamıştır. Uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmak da Azerbaycan'ın artan prestijinin göstergelerinden biridir. Çeşitli siyasi, ekonomik ve insani forumlar Bakü'yü önemli bir diyalog merkezi haline getirmiştir. Azerbaycan bu platformlar aracılığıyla sadece kendi pozisyonunu sunmakla kalmıyor, aynı zamanda farklı taraflar arasında işbirliğinin kurulmasına da katkıda bulunuyor. Uluslararası İlişkiler Analizi Merkezi tarafından düzenlenen bir etkinlikte bu konular ele alındı. Merkezin başkanı etkinlikte Azerbaycan'ın uluslararası sistemdeki artan rolüne, orta güç olarak etkisine ve bölgesel ve küresel süreçlerdeki işlevine dikkat çeken Merkez Başkanı Ferit Sefiyev şunları söyledi.
1: Azerbaycan tekçe öz regionunda yok, regionun etrafında da müəyyən siyaseti müəyyənləşdirir, istiqamət göstərir. Burada həm layihələrdən, iqtisadi layihələrdən gedir, enerji, nəqliyyat layihələrdən və vasitəçilik məsəl üçün orta Yaxın Şərqdə olan bizim bu vasitəçilik rolumuz Suriya, İsrail arasında və s. Yəni bu bir sıra yəni vacib məsələlərə ehtiva edir.
0: Dolayısıyla Azerbaycan artık sadece bölgesel süreçlere katılan bir ülke değil. Aynı zamanda uluslararası gündemin şekillenmesinde etkili olan, güvenilir ve sorumlu bir orta güç olarak da hareket etmektedir.

0: Uluslararası Radyo 85.
1: TRT Genel Müdürü Mehmet Sobacı.
2: TRT Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Mustafa Sarıtaş ve ben Azerbaycan temsilcisi Murat Akkoç olmakla Azerbaycan Radyosu'nun 100. yıl dönümü vesilesiyle tüm radyo çalışanlarını içtenlikle tebrik ediyoruz. Radyo yayıncılığı alanında büyük bir geçmişe sahip olan Azerbaycan Radyosu'nun kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın kültürel değerlerini, sesini ve sözünü dünyaya ulaştırmadaki önemli rolünü büyük bir takdirle izliyoruz. TRT kurumu olarak iki ülke arasındaki derin dostluk ve işbirliğini güçlendiren bu köklü yayıncılık geleneğinin sürdürülebilirliğinden büyük memnuniyet duymaktayız. Bu anlamlı yıl dönümleri vesilesiyle yürüttüğünüz başarılı çalışmalarda üstün başarılarınızın devamını diler, yayıncılık alanındaki

silahlı çatışmaların en ciddi insani sonuçlarından biri olmaya devam etmektedir. Bu mesele sadece hukuki ve siyasi değil, aynı zamanda binlerce ailenin kaderi, gerçeği öğrenme hakkı ve uluslararası insancıl hukukun uygulanmasıyla bağlantılıdır. Bu nedenle son yıllarda kayıp kişilerin aranması, kimliklerinin tespit edilmesi ve ailelerine doğru bilgi verilmesi konusunda uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi özellikle önem taşımaktadır. Azerbaycan, 1. Karabağ Savaşı sonucunda kayıp sayısı bakımından dünyada en çok zarar gören ülkelerden biridir. Resmi verilere göre 4010 Azerbaycan vatandaşı kayıp olarak kayıtlara geçti. Bunlardan 4004'ü 1. Karabağ Savaşı'nda, 6'sı ise 2020'de gerçekleşen 44 günlük 2. Karabağ Savaşı'nda kayboldu. 4010 kişiden 3228'i askeri personel, 782'si ise sivildir. Sivillerin 71'i çocuk, 288'i kadın ve 319'u yaşlıdır.

0: 2020 yılı Vatan Savaşı'ndan sonra işgalden kurtarılan topraklarda yürütülen arama çalışmaları, kayıp kişilerin akıbetinin belirlenmesinde yeni bir aşamanın temelini attı. Fuzuli, Hocalı, Hocavend, Adam, Şuşa ve diğer bölgelerde bulunan toplu mezarlar yıllarca gizli kalmış gerçeklerin ortaya çıkarılmasını mümkün kıldı. Bakü'de düzenlenen kayıp kişiler sorununun çözümüne ve işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çağdaş yaklaşımlar başlıklı uluslararası etkinlikte açıklanan bilgilere göre işgalden kurtarılan topraklarda bugüne kadar 32 toplu mezar bulundu. Bu mezarlıklardan 893 kişinin insan kalıntıları bulunarak çıkarıldı. Bulunan toplu mezarlar kayıp kişilerin önemli bir kısmının yakalandıktan ve rehin tutulduktan sonra öldürüldüğünü ve gizlice gömüldüğünü bir kez daha ortaya koyuyor. Bu gerçekler yalnızca uluslararası insancıl hukukun ağır bir ihlalini göstermekle kalmıyor, aynı zamanda savaş suçlarının soruşturulması açısından da önemli deliller olarak kabul ediliyor. Ancak süreç hala ciddi engellerle karşı karşıya. Toplu mezarların yerleri hakkında bilgi eksikliği, mayın tehdidi ve diğer faktörler arama çalışmalarını yavaşlatıyor. Uluslararası insancıl hukuk uyarınca çatışmanın tarafları kayıp kişilerin akıbetini belirlemek için mevcut tüm bilgileri paylaşmalı ve insani işbirliği yapmalıdır. Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Savaş Eserleri, Kayıp ve Rehin Alınan Vatandaşlar Devlet Komisyonu üyesi Elnur Memmedov bu konudaki görüşünü şu sözlerle dile getirdi.
1: İtkin düşmüş şəxslər probleminin həlli yalnız bir ölkənin deyil, bütün tərəflərin birgə səylərini və şəffaf əməkdaşlığını tələb edir. Azərbaycan hər zaman humanizm prinsiplərini rəhbər tutaraq bu məsələlərin sülh və etimad quruculuğu prosesi mühüm tərkib hissəsi olduğunu bəyan etmişdi. Bunun sübutu olaraq Azərbaycan 2020-ci ilin noyabr ayından etibarən heç bir qisasçılıq hissi güdmədən, döyüş meydanında tapılmış təxminən 2000-dən artıq erməni hərbçisinin qalıqlarını qarşı tərəfə təhvil vermişdi.
0: Daha önce de vurgulandığı gibi kayıp kişilerin akıbetinin belirlenmesi siyasi değil insani bir meseledir. Bu yönde uluslararası işbirliğini genişletmek, yeni teknolojileri uygulamak ve insani hukuk gereklerine uymak, ailelerin gerçeği bilme hakkını güvence altına almaya ve çatışma sonrasında adaleti yeniden tesis etmeye önemli katkı sağlayabilir.